0: 使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。连心桥
1: Kalıptaşlık Körüğü
0: 连心桥
1: Kalıptaşlık Körüğü
0: 美景
1: Güzel Manzara
0: 美景
1: Güzel Manzara
0: 广袤的乡村大地
1: Keng Yezi Kentler
0: 广袤的乡村大地
1: Keng Yezi Kentler
0: 瓜果
1: Meyve çiva
0: 瓜果
1: Meyve çiva
0: 种地
1: Yer teriş
0: 种地
1: Yer teriş
0: 做饭
1: Tamak itiş
0: 做饭
1: Tamak itiş
0: 叠词
1: Tekrar söz
0: 叠词
1: tekrar söz
0: 交流
1: fikir almıştırış
0: 交流
1: fikir almıştırış
0: 各族群众心连心
1: her millet amısı kalptaş
0: 各族群众心连心
1: her millet amısı kalptaş
0: 农活
1: dehqançılıq işləri
0: 农活
1: dehqançılıq işləri
0: 游客
1: sayahatçı
0: 游客
1: sayahatçı
0: 连心桥
1: kalıptaşlıq körüğü
0: 美景
1: Güzel manzara
0: 广袤的乡村大地
1: Keng yezi kentler
0: 瓜果
1: Meyve çiva
0: 种地
1: Yer teriş
0: 做饭
1: Tamak itiş
0: 叠词
1: Tekrar söz
0: 交流
1: Fikir almıştırış
0: 各族群众心连心
1: Her millet amısı kalptaş
0: 农活
1: Dehkancılık işleri
0: 游客
1: Sayahatçı